Manya Ruba. Tu alan basın manya bizden çevirmesin. Sen de zorda bizden bakıyordun.